0: Aynı oldu ya.
1: Sen de oldu çünkü. Sen de oldu çünkü.
2: Allahu Ekber. Allahu Ekber.